Başta Radyo Gayan ne? Ungun Tretsek, Başta Radyo Gayan. Paraboretsek Zastvat, Başta Radyo Gayan ol. Başta Radyo Gayan, Kısançor Şam, Ammen ol. Karapanutyan Haygagan Yerker, Ammen ol. Başta Radyo Gayan ol. Baştesek Zastvat, Ungun Trelov, Başta Radyo Gayan. Hos, Başta Radyo Gayan ol.

Çeke Ammenor Başte Radyo Dayanem Başte Sek Zastvats Ungentrelov Başte Radyo Gayana Hos Başte Radyo Gayanne Başte Radyo Gayan Kısançorşam Ammenor Paravoretsek Zastvats Başte Radyo Gayanov Hos Başte Radyo Gayanne

Ağustos başta radyo dayanmıyor. Ungut Retsek başta radyo dayanmıyor. Post başta radyo dayanmıyor.

Ağustos başta Radyo Gayan ne? Ungun Tretsek başta Radyo Gayan. Paraboretsek Zastvat başta Radyo Gayan ol. Başta Radyo Gayan kısan çorşam ammen ol. Karapanutyan haygagan yerker ammen ol. Başta Radyo Gayan ol. Başta sek zastvat ungun trelov başta Radyo Gayan. Hos başta Radyo Gayan ol.

Post başta radyo dayandı. Ungetretsek başta radyo dayandı. Post başta radyo dayandı.

Şirket Ammenor Başti Radyo Dayanem Başti Sek Zastvats Ungın Trelov Başti Radyo Gayana Hos Başti Radyo Gayanne Başti Radyo Gayan Kısançoşşam Ammenor Paravoretsek zastvats, başti

0: Wybaczne.
1: Wybaczne.
0: Ungo trecek, baştı radyo gayana. Hos, baştı radyo gayanne.

Hos, başte radyo gayan ne? Ungun trecek, başte radyo gayan. Paraborecek zastvat, başte radyo gayan ol. Başte radyo gayan, kısançor şam, ammen ol. Parapanutyan haygagan yerker, ammen ol. Başte radyo gayanı. Başte sek zastvat, ungun trelov başte radyo gayanı. Host, başte radyo

Post başta radyo dayanmıyor. Ungetretsek başta radyo dayanmıyor. Post başta radyo dayanmıyor.

Ammeno, Başta Radyo Dayanem. Başta Seksastvats, Ungentrelov, Başta Radyo Gayana. Hos, Başta Radyo Gayanne. Başta Radyo Gayan, Kısançorşam, Ammen Or. Paravoret Seksastvats, Başta Radyo Gayanov.

Kos başta radyo dayanmıyor. Ungut Retsek başta radyo dayanmıyor. Kos başta radyo dayanmıyor.